insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun, ben hep seveceğim.

Assalamu alaikum, hürmetlik radio anlıkçılar. Anlavatkanınla Türkiye Havadı Radyosu'nun Uygurça anlıkçı. Bugün 2026 yılı 10. Mayı Yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçü vakti 3'teki saat 4. Hürmetlik radio anlıkçılar. Anlatışlarımızını her günü Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'teki saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3 a-

Türksaat 4A Sünni Emrahları ve radyomuzun internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir bastanlı alaysla. Anlaşılarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'de geçen. Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 13'ü boğan aralıkta Sünni Emrah ve internet arkalık anlaşılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle, Yeni İran'ın tüncü çarıkı Yıldızlar'dan Yanırgan Sada ve Nakşı Müzik Katarlık programıyla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radio anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü muhim haberlerimizin tepsili mezmulları tövendikçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıla Bayramı'nı tebrikledi. Erdoğan, küçlük Türkiye'nin kuruluşu da anılarımızın en çok hissedar işgeldikini bilimiz ve kaderlik anılarımızın tırışçallığı bilen Türkiye eseri gayemizge yitidigallıkımızga Çin dilimden işinimen digen uçuruna emberledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıla Bayramı münasebeti bilen yazma uçuru ilan kıldı. Erdoğan uçurdumundak dedi. Mehriballıkı ve pidakarlıkı bilen hayatımızga yönülüş bergen anılarımızın cemiyetimizin asaslık türkü boğan ailemizin Anıla Bayramı'nı en samimi hissiyatım bilen tebrikleymen. Cennet anılarının putu astıdır degen hikmetine üzgü şuar kıygan büyük bir medeniyetin azaları bulu sütümüz bilen anılarının ecir mehnette ve terişçallıkını her vakit peşimizde taç kılımız. Ulanın paravallıkı ve hatırcamlık üçün hizmet kılımız. Küçlük Türkiye'nin kuruluşu da anılarımızın en çok hissedar işgeldikini bilimiz ve kadirlik anılarımızın tırışçılığı bilen Türkiye eseri gayemiz giydiğallıkımızga Çin dilimden işinimen. Erkandak medya ve hürmetke en layık boğan anılarımızın Anıla Bayramı'nı kutluklaymen. Ahiretki sefer kıygan barlık anılarımızın mu rahmet ve minnettarlık bilen esleymen. Hürmetlik radyo anlıkçıla Erdoğan Türkiye orunanmagan bir Avrupa kurulması çalıkagan buludu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Avrupa İttifakı'na aza buluş musabistiki stratejik muhimliğini ta'kidlep Avrupa İttifakı'nın Türkiye'ye bolgan ihtiyacı Türkiye'nin ittifakka bolgan ihtiyacının köptür. Kelgüsüde bu ihtiyaç tekhama aşırdı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. May Avrupa Bayramı münasebeti bilen ilan kıygan uçuruda Avrupa İttifakı'nın asasını sağan Şoman Hitapnamesi ilan kılınan 9. May Avrupa Bayramı'nın dinçlik, hemkarlık ve özara hürmetke asaslanan ortak kelgüsü berpa kılış nişanının konkret bir ifadesi geldiğini bildirdi. Erdoğan, Avrupa İttifakı asaslanan kaidelerinin bugün köp tereplemelik kriz ıslahı bilen bir vakitte eğer sınakı düşkülü vatkallıkını takitlep mündak dedi. Avrupa İttifakı'nın asasını sağan Çoğman Hıhtapdamısı ilan kılınan 9. May Avrupa Bayramı, Avrupa İttifakı'nın simvollarını bir buluş bilen birge, kıtamızda tinçlik, hemkarlık ve üzere hürmetke asaslanan ortak kelgüsü barpa kılış nişanının mu konkret ifadesidir. Bunun 76 yıl ilgiri asaslanan Avrupa İttifakı asaslanan kaidele köptereplemelik krizisle bilen eğer sınakı düşkenmekte. Yerşarı karakterlik tesiri his kılınavatkan uruşla, siyasi krizisle ve iktizadi kinçilikle Avrupa İttifakı'nın tekemeken korsak ve birleştiği güç siyasetlerini yürgüzüşüne ciddi tekaza kılmakta. Avrupa İttifakı namzatı boğan Türkiye bu musabının asaslık ve vazgeçküçüz terkibi kısmı buluşunda onlaştırmakta. Bugünkü günde Türkiye üzgütük işlik oranını anmağın takdirde Avrupa kurulmasının çalakaldıgallıkı, krizislerini başkuruş iktidarıga acizlik görüldüğallıkı iniktir. İlgirme bayan kıyınımızdek Avrupa İttifakı'nın Türkiye'ye boğan ihtiyacı, Türkiye'nin ittifakı boğan ihtiyacının köptür. Kelgüstü bu ihtiyaç tekama aşıdı. Türkiye buluş süptümüz bilen verdiği vapa kılış prinsip asası da toluk azalık nişanı bilen Avrupa İttifakı bilen boğan münasebetlerimizde öz ara menfaat yetkizüş çüençisi bilen ilgili sürüş iradımız var. Bu samimi iradının Avrupa İttifakı terpidimi görüstülüşün kütümüz. Bu karışla bilen 9. May Avrupa Bayramı

Bizim ortak coğrafyamızda dinçlik, hatırcamlık ve hemkarlıkla vesile buluşun dileyim. Fukralarımız ve barlık Avrupa halklarının Avrupa bayramını tebrikleyim. Hürmetli radyo dinleyiciler, Cumhuriyet Erdoğan Arap Birleşme Halifeliği Emiri El Nahyan bilen telefonda görüştü. Sohbette Türkiye bilen Arap Birleşme Halifeliği iki taraflık münasebetleri, rayonluk ve yarışar karakterlik meseleler müzakere kılındı. Cumhuriyet Erdoğan iki devlet oturuşta soğuda, enerjiye ve bekaterlik sahalar katarlık nurgun meselelerde hemkarlıkını terakki kıldırışka ehmiyet verdiğallıkını ifadildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birleşme Halifeliği Emiri Şeyh Muhammed bin Zeyd El Nahyan bilen telefonda görüştü. Cumhuriyetlik Mahkemesi Uçur Alak İdarısının İctimai Taratkı Hesabı'nın ilan kılınan bayanatka saslanğanda, söhbette Türkiye bilen Arap Birleşme Halifeliği'nin iki taraflık münasebetleri, rayonluk ve yarışar karakterlik meseleler müzakere kılınğan. Erdoğan, İran bilen Amerika oturuştuk dokunuş müsabisi de rayında körülü vatkan kıyınçılıklarının kişini epsizlendirdiğallıkını, Arap Birleşme Halifeliği'nin ilgili hukuki ve bekaterlikini toluk kollaşını devamlaştırdığallıkını bildirip, yüzbegen ziyallah sebebinin hal soru de. Cumhuriyeti Erdoğan, Türkiye'nin münasuvvetlik devletle bile alakı kılıp, Amerika bilen İran oturuşta diplomatik hel kılıç çağrısını berpa kılış için tirişçallık göğüstü vatkallıkını, rayonunun bekaterlik ihtiyacını kandırış için tekim köp diyalog ve hemkarlıkının zorluluğunu bayan kıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Taşkı İşlam Ministri Hakan Fidan Hamas vekiller ümkü bilen görüştü. Taşkı İşlam Ministri Hakan Fidan, Şura Meclisi'nin reisi Muhammed Derviş rehberlik edildi Hamas vekiller ümkü bilen görüştü. Fidan, Palestin halkının Gazze'den ayrılışını maksat kıyan kademlerine Türkiye'nin katli karıştırdığallıkını takitledi. Taşkı İşlam Ministerliği menbelerlerinin ilimgal melumatlığa asaslanğanda, Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşlam Ministri Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi'nin reisi Muhammed Derviş rehberlik edildi Hamas vekilleri ümkü bilen görüşken. Uçuruşta Gazze'de uzun müddetlik tinçlik ornutuşu için davranışı vatkan hizmetle, Gazze'ye insanperverlik yardım yetkizişi için elip birli vatkan faaliyetle ve rayındaki başka terakiyatla müzakere kılınan. Taşkı İşlam Ministri Hakan Fidan, rayındaki vuruşunun Palestin meselesinin unutulup gidişeki sebep bulmasılık gerekliliğine, Türkiye'nin Gazze ve Garbi Kırkak'ta İsrail'e keltürüp çıkan pacialarını halkara cemiyetinin kün tertibi tutuşunu davranlaştırdığını bildirdi. Minister Fidan, İsrail'in Gazze'deki mevcutluğunu aşırışı ve Gazze'ye ihtiyaclık boğan insanperverlik yardımlarının rayonu yetip bir şeyi toskulluk kılışının kabul kıyılı bulmaydığını kayıt kıldı. İslam devletleri Katarlık, Palestin'i kollaydıgan barlık devletlerinin Palestinliklerinin haklık davasını kogdaşın davamlaştırış gerekliliğini tekitligen Minister Fidan, Türkiye'nin bu yönelik tirişçallıklığı davamlık başlamçılık kıldıgallıkını bildirdi. Türkiye'nin Palestin halkının Gazze'den ayrılışını nişan kıygan herkanda kademge karşı katilik veren küreş kılışını davamlaştırdıgallıkını etti. Hürmetlik radyonluqçılar, Yaponiyanın yakınkı aktif diplomatiyası Xitayını qattıq endişige salmaqta. Xitay Yaponiyanı Hindi Tinç Okean strategisi dairesinde hərbi kengayimçilik qilış bilen ayıpladı. Xitay Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Yaponiyanı guruhla ara toqunuşunu küşkürtüş bilen ayıpladı. Yaponiya Xitayının bayanatı qarta hiç qandaq inkas qaytumidi. Devlet taratkılarının haberi karaganda Xitay Yaponiyani rayonluk bekaterlik hemkarlıkla şundakla erkin ve uçuk indi tinç okuyan stratejisini erbi kengayimçilikten bir niqab süptüde işletiş bilen eyiplep Tokyo'nun hareketlerinin rayonluk tinçliği ve mukumluğa tehdit saldığallık hakkında agahlandı diye. Global Times'ın şembi gündeki haberi karaganda Xitay Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Jiang Bin, Yaponiya Baş Vaziri Sunai Takaichi'nin bekaterlik münasebetlerini küçeytişin nişan kıygan Avustralya ve Vietnam ziyaretlerine karta Tokyo'nu guruhla ara tokunuşun teşvik kılış bilen eyipildi. Atalmış erkin ve uçuk hintin çokyan ve bekaterlik hemkarlık bahanesi bilen Yaponiya etki emeldarla guruhla ara tokunuşunu küşkürtü vatıdı ve küçük çembereklerini şekillendirü vatıdı dedi. Ve Jiang sözünü mundak davamlaştırdı. Bu başka devletlerin stratejilik bekaterliki ve menfaatlikize yetküzdü hem de Yaponiya'nın herbi terakkiyatı koyulgan çekilmelerden kutuluşu için bir bahane bulup kalıdı. Biz bununla katli karşı durumuz.
Jang yana Yaponiyada devletning urushdan keyingi tinchlik asos qonunini tuzish haqidagi chaqiriqlarni tanqid qilib, bu xil qadamlarning yoshirin harbiy kuchayishdan oshkora urush tayyorligiga qarab burilishni aks ettirganligini aytdi. Beijing Yaponiyada avj olgan neomilitarizm yangi harbiy markazchilik deb tasvirlangan ahvolning Osiyodagi tinchlikka qarta ishlayotgan bir tahdid ekanligidan ogohlantirdi. Jang aloqador davlatlarni guruhlarga bo'linish va lagerlar to'qinish paydo qilishini to'xtatishga chaqirdi. Yaponiya va Filippin mudofaa ministrlarining mudofaa hamkorligini kuchaytirishga va'da bergan yig'inqa oliy darajali uchrashuvga bog'a bergan Xitoy mudofaa ministrligi bayonotchisi Yaponiya va Filippindagi ba'zi siyosatchilar dengiz masalalarida xato qarashlarni ko'ptirib, Xitoyga qarshi asossiz ayblashlarni qilmoqda. Xitoy bu ahvoldan to'liq norozi va buning qat'iy qarshi turdi, dedi.

0: Аңлаватканыңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Mujtaba Hamani uruş stratejisine perde arkasından başkulmakta. Amerika istihbarat tarmakları İran'ın yeni dini rehberi Mujtaba Hamani'nin İran'ın uruş stratejisine ve diplomatik kademlerine yoşurun yetekçilik kılavatkallıkını mülçerlemekte. Amerika istihbarat tarmakları dadısının ölüm bilen neticelengen ucunda iğir yarılıp uzun vakit cemaatçilik aldığı çıkmakan İran'ın yeni dini rehberi Mujtaba Hamani'nin İran'ın uruş stratejisi ve diplomatik kademlerine yoşurun yetekçilik kılavatkallıkını mülçerlemekte. İran'ın yeni dini rehberi Mujtaba Hamani, dadısı ve yukarı derecelik herbi amaldarla öldürülge hücumdan bu yan, cemaatçilikten pütülle yirak bir turmuş köçürü atkan bozumu, mu, Amerika istihbaratının yetişeceği devletinin uruş stratejisi de aç kuşluk rol oynayışında olmaştırmakta. Bedeni de iğir köyük ve mina parçası yarılı bağlıqa etilgan Hamani'nin teknikilik üskünlerine işiltişini retkılavat kallıqı ve kürsetmelerini pekat elçile ya ki yüz durağını körüşken çeklik bir daire arkalıkla yetküzü vat kallıqı haber kılınmakta. Bu hıl yetilgen halet İran rehberliği de hakiki hukukun kimdişkellik doğrusudaki iniksizliklerini aşılmakta. Amerikalik analizçiler bazı hükümet emeldarlarının Hamani'nin namıdan faydalanıp özlerinin gün tertibini tenovatkan bolşu mümkünlük üstü toktalmakta. Trump hükümeti bir aydın artık vakitten buyan davamlaşıvatkan uruş toktuş müsabisi de diplomatik hal kılış çaresi izdişin davamlaştırmakta. Amerikalik emeldarlar İran'ın herbi iktidarının körünerlik acizlik allıqını ama pütülle yoktulmak allıqını bildirmekte. İstihbarat dokratları da İran'dan başkurulduğun bomba koyup bir sütbularının köp kısmını saklap kalanlıkı ve hazırkı iktizadi korşa vasıtada tahminen yeni töğüt aygıca karşı turalaydıqalıqı mülçerlenmekte. Aksaray bayanatçısı Anne Killi, Amerika'nın herbi ve iktizadi bisimla bilen söhbet üstüldeki belkinin küçeygellikini ilgir sürüp, İran tereptiki parçalanan kurulmanın ortak bir söhbet teklifi sunuşunu kıyılaştırıvatkallık terepke dikkatlerine dağıttı. Tehran'da bolsa protokol emeldarları Hamani'nin salametlik ehvalının yakşılını vatkallıkını ve vakti gelgende halkı hitap kıldıkallıkını bildirip türlük gumallarını tükütüş giderişmekte. Ama emeliyette kündülük meşgulatlarının inkılabi muhafizetçiler armiyası ve parlament reisi Muhammed Bakır Kalıbaf terpinin ilip birli vatkallıkı görülmekte. Kalıbaf hem herbi hem diplomatik terepler bilen alak uğruntulgallık sebebinin söhbet müsabısının en küçülük kişisi süpütüde gevdilenmekte. Mutkasisler sisteminin Mujtaba Hamani'ni körünmez bir kalkan süpütüde işledi vatkallıkını. İlingan kıyın kararlarını onun testiqi bağlap içki tenkitlerden sakılınışkı terşi vatkallıkını mölçerlemekte. Hürmetlik radyo anlıkçılar, İsrailiye dünyavi Samut flotudun tutkun kıygan iki paliyetçini koyup verdiğen boldi. İsrailiyelik bir müdafiye grupisi, İsrailiyanın adukatlığa Brazilya pukurası Tiago de Avila bilen Tigi Pelestillik İspanya pukurası Seyf Abu Keşip'ni koyup verip, devletten kollap çıkarış planı hakkında uçur belgellikini ilan kıldı. Palestinlikler için faaliyet kıldıran İsrailiyelik bir müdafiye grupisi Şembükün ilan kıygan bayanatı da İsrailiye bihaterlik dairelerinin Gazze'ye kitabatkan dünyavi Samut flotudun tutkun kılınan iki aktifini koyup biriş planı hakkında özlerge uhturuş kıygallıkını bildirdi. Adalah Teşkilatı'nın bayanatı da İsrailiye'nin İçki Bihaterlik İdaresi Şembit'nin Adalah Kanun Grupsu'a Brazilya Pufrası Tiago de Avila bilen Tigi Pelestillik İspanya Pufrası Seyf Ebu Keşik'nin gün işçide koyup verildiğallıkını bildügellikini yazdı. İsrailiye'lik daireler Avila bilen Ebu Keşik'ni Köçmeliler İdaresi'ye tapşırıp verildiğallıkı ve bu kişilerin devletin kovulup çıkarılığıca nazaret asılı tutulduğallıkımı bildirildi. Bir Şiba'daki bir İsrail'e Rallılık Sot Mahkemesi, Çarşamba günü Kişilik Hukuk Teşkilatı Adalah'ın faaliyetçilerine karşı nazaret müddetini uzartışkı kaytuğun narazılık erzini retkıyan idi. İsrail armisi 30. Aprel günü Korşa vasıtaki Gazze'den tahminen 600 deniz mili Iraklıktaki Girisya'nın Girit aralı için denizde dünyavi Samut flotuğa hücum kıyan idi. İsrail'e 2027 yılı buyan Gazze'ye eğer kavşa yürgüzüp gelmekte. Rayındaki 2 milyon 200 bin kişi açarçılık girdabı verip kalan nehvaldı tutmakta. Hürmetlik radyo oluqçılar. Putin Rusiyanın Slovakiyanı energiya bilen təminləşi üçün həmmi işini qıldıqallıqını etdi. Slovakiya başvəziri Robert Fico Moskvadaki xatırləş mürasimləri qatnaşdı. Rusiya bilen energiya münasibətini küçəytdiş və iki tərəflik həmkarlıq qurulması muqumluq və şiriklik məsələlərini müzakirə qılış üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putin bilen görüşdü. Rusiya prezidenti Vladimir Putin şənbə günü Kremldə Slovakiya başvəziri Robert Fico ilə ötüzgən görüşdə Rusiyanın Slovakiyanın enerji ehtiyacını qandırış üçün həmmi işini qıldığanlığını etdi. Slovakiya Avropada yenil Rusiyadan neft və təbii qaz sitivləyətqan az sandıqı dövlətlərinin biridir. Slovakiya Sovet İttifaqı tərəfindən qurulğan Durujiba neft turubu yolu arqalıq Rusiyadan neft sitib alıdı. Təbii qaz bolsa Türk iqimi turubu yolu arqalıq dövlət getib gəlirdi. Fico 2-ci dünya urşuda Sovet İttifaqının Natsit Germaniyas üstün qazanğan qalbisini xatırlaş üçün ötküzgən mürasimlər qatnış üçün Moskvağa gəlgən idi. Putin dövlət televiziyasında ilan qıyğan bayanatıda Fico'a Slovakiyanın energiya mənbələri ehtiyacını qandırış üçün qolumuzdan kəgəndən həmmisini qılımız dedi. Rusiya dövlət taratqıları ilgiri Fico'nun paratqı qatnışıdıqallıqını xəbər qıyğan idi. Avropa İttifaqı əzə Slovakiya Rusiya bilən boğan siyasi münasibətini saqlap qılış qıtırışmaqda və özünün ul əslələrini muşu mənbələgi asasən Qurğanlıq üçün Rusiya təminatının vazgeçişinin bəkli qımmət küçüdü qallıqını ilgir sürməkdə. Hürmetlik radiyonluqçıla, Pakistan'da bomba ucumi ve tokunuşlarda o işki sakçı öldü. Ucum dinkin tartılgan körünüşlerde etraptaki bir binanın harabilik aylanqallıqı, tam kaldıkları köygen harabı parçaları ve parçalınıp ketken avtomobillarının bağlıqı körülüdü. Sakçı dairleri, Pakistan'ın şimalı qarbetke bir sakçı dairesige bomba kaçılangan avtomobillan kılınan ucum ve onun dinkin nəh meydanğa yardımge mangan sakçı kadımlarına kartılığa ucum neticisi de kem digende oş xadimning ülgenlikini ilan qildi. Şənbə günü yüzbəgən hücumdan kin tartılğan görünüşlərdə binanın xarabılıq qaylanğanlığı, tam qaldıqları, köygən xarabı parçaları və parçalanıb getgən avtomobillarının ətrafı çişilib getgənlikki görüldü. Saqçı əməldarları Səccad Xan yekşənbə günü ilan qılğan bayanatında veyran qılınğan saqçı idarəsi binasının oş saqçının cəsdi çıxarılğanlığını, üç xadimning bolsa terik halətdə doktorxanağa yetkizilgənlikini etdi. Kimlikin aşkarlaşını xalımıqan bir saxçı əməldarı qurallıq unsurlarının aldı bilən partilat kuş kaçılanğan bir avtomobil bilən saxçı idarisi binasıqa bisip kirgəllikini. Andın bina içige girip qağan xadımlağı uç kırışqı başlıqallıqını etdi. Saxçı əməldarı başqa qanun icra kiliş küşleri saxçılağı yardan bir iş üçün əvətilgən idi. Amma terörçülər ulağa tozaq kurdu və bəzi talap etlərini keltürüp çıxadı dedi. Saqçı mənbələri qurallıq unsurlarının hücumda uçqusuz ayrıplarlarını mı işlətkənlikini bildirdi. Qutquzuş orqalları və ammavi doktorxanlarına dəvəcildi qutquzuş avtomobilləri nəx meydanğa itib gəldi. Dairələ Bannodiki dövlət doktorxanlarda ciddi alət ilan qılınğanlığını bildirdi. İttihadul Mücahidin deyip atıldığan bir kurallık grupa hücumun mesuliyetini üstü kaldı. Bu kurallık hücumla Pakistan'ın Afganistan çigirastaki tokunuşlarını kaydının evici aldırışı mümkün. Fevral ayında ittifaklaştığın düşmenge aylanan iki taraf oturuşta yakın kıyılardan bu yankı en şiddetli tokunuşlar yüzbegen idi. İslamabad dairleri Afganistan içindeki hava hücumlarının kurallık unsurlarının bazılarının nişallıqallıqını etdi. Şunodun bu yan tokunuşla azaygan bulup, Çigra boyda andı sandı sürkülüşle yüzbədi. Ama resmi bir uruş doktuş gelişimi tüzülmedi. İslamabad Afganistan tüpürkini Pakistan'da hücum planlaş üçün işletip atkan kurallık unsurlarına panahkah təmilledi edip, Kabul dairelerine eyiplep gelmekte. Taliban bu ayıplaşlarını rədd qılıb, Pakistan'daki kurallıq hərəkətlərinin bir içki məsələ işkəllikini bildirməkdə. Hörmətli radioloqçular, İsrailiya İranğa qarşı uruşunu qollaş üçün İraqda məxfi bazı qurdu və onu bayqıqan əskərlərə hücum qıldı. The Wall Street jurnalının xəbər qılışıca, İsrailiya Amerikaya məlumat bəgən əsasında

TRT Uyghurçunun hörmetli klasmelleri, Irak kar dalladın, şamal elip gelgen bir evaz bilen bugünkü programımızla başlayımız. Topraktan eslimisi badur deydi. Her bir kademde ütmişin eksisadası, her bir köyde bir milletin yürek sokuşu yuşluğun bulurdu. Mani bugün aşı eksisadanın izini koğuluşup, Uttur Asya'nın kademi coğrafyası yaşavatkan, sükut tuturgandek körünsümü ameliyat sadası çunkurluktan götürülgen bir halkın evazı kulak salımız. Karkalpak Türklerinin evazıga. Kınındakta dıktanla anlatışımızda bolsun. Bir halkını çünüş için ula yaşavatkan coğrafyaya karash gerek. Çünkü coğrafya pekat bir cayla emez. Belki yine takdirdir. Karkalpakla tarihten buyan Aral Denizi etrafı da bugünkü günde bolsa köpünce Karkalpakistan zımını da hayatında umlaştırıp gelmekte. Bu zımınla bir zamanlarda suunun berkiti bilen tolgan, belekçi kemeleri kırgaklarda nakşı etkan, köç yolları ve kervalla kesişken bir diyarıydı. Ama vakit hemme nesini özgertkendek bu coğrafyanımı özgertti. Aral'ın tartılgan suları pekat bir denizli emez, belki bir halkının eslimlerini mi kurtuvetti. Ama Karkalpak halkı huddu kurup getken köylünün tüvüde yanılı yuşurun kalan tuzdek öz mavcutluğunu saklap kılışını bildi. Köçüştü, karıştıdı, unutup kalmaslık için sözleşin davamlaştıdı. Çünkü ulanın medeniyeti İğiz tili en-enisi bilen yetküzülgen bir hazinedir. Her bir elley nakşisi, her bir matem küyü, her bir çöçek, ütmüştüm bugünkü kaldığıgan amanatı idi. Karkalpak ismi yani Karabok degen mənini bildirdi. Bu isim pekat bir kimlil emez, belki yani bir kimlik neksettirdi. Karkalpak ulan tarihtin buyan kötürüp gelgen gururu, karıştırış küçü ve tevelikinin simvoludur. Aspanın astıda sozulgan çeksiz kırlada aşı Karkalpakla huddu bire bayrakı okşaş kat kötürgen idi. Karkalpak Türkleri, Türk dünyasının Oğuz ve Kıpçak tarmakları kesişken noktudaki bir halktır. Tili Türk dilleri ailesine mensup olup, hususen Kıpçak grubusunun alay dilini üzgün mücessimleştirgen. Bu tıl fakat alak kurallı emez, belki yine esleme makanıdır. İçinde dastallığa yaşadığından

Ne çekilebilirleri var devletlerde senzorunu bes bütüş için işletildiğin yumuşak detallar deb tasvirlanışı mı bir taraflı mı karşını eksettirgenliği sebeplik tanqid kılınmakta. Dolce Vella Türkçe 2020 yılı Türkiye'nin ictimai taratku belgelemelerini pasif şekilde tasvirlep, moşunun kokşaş bir pozisyonuna mayan kılgan idi. Uçaklarda bu hıl belgelemelerinin Germaniye'ye kokşaş yukarı kanuni ölçemgeki devletlerde mümkünlükte. Ama müstabit devletlerde suistimal kılınış kavpi yukarı ikkenlükte dava kılıngan idi. Bu pozisyon bugün sel yumuşağında görünsü mü, ama yanıla inat sızılıp durmakta. Çare izleştirişçallıkları. Fakat Türkiye elemez, belki bütün dünya miqyasında nurgun devletle balalarını ictimai taratku bilen münasibetli xatarlarını qoğdaş üçün çare izlemekte. Nurgun devletle 15 yaşın tüven balalarının ictimai taratku sopularına kirişini çekleş üçün tedbir kullanmakta. Onun arka görünüşü de rakamlaşış cereyanında tekama gevdilinişke başlayan zihin çeçiliş, bozak kılış, kızık işini yoktuş, korallarını medihiyeleş ve radikal işiş katarlık könsürü köpeği vatkan meseleler var. Avustralya bu hıl kanunu yolu koygan tüncü devlet oldu ve 2025 yılı dekabrda 16 yaşın tüvellerinin TikTok, Instagram, Snapchat, X ve Facebook katarlık sopulağı girişini çekledi. Fransiya mı müşünün okşaş kademlerine taşladı ve Kengaş Palatası terapidinin alakaları bir kanun kabul kılındı. Bir kança Asya'da öltüdü mü müşünün okşaş belgelemeler var. Daniya ve Norvegiya ayrım-ayrım halda 15 ve 16 yaşın tüvelleri için ictimai taratku çeklemelerini yolu koyuş hizmetlerini davamlaştırmaqda. Norvegiya Başministeri Jonas Gahr Støre alakalar kanun lahiyesinin bu yıl işçide parlamentka sunulduğunu bildirdi. Bu tanış tartış Angliyada mı davamlaşmaqda. Başvezir Keir Starmer növbetteki belgelemelerinin balalarını internetinin ziyanlıq təsirini qoğdaşda yetersiz kelligini təkidledi. Gretsiya 2027 yılı 1 yanvardan başlayıp 15 yaşın tüvellerinin ictimai taratku işletişini çekleydiğallığını ilan kıldı. Avrupa İttifakı seviyesi de bolsa, komitet reisi Ursula von der Leyen yeni bir rakamlık yaş delilleş epinin teknikilik cihetinin işletişke teyari ikkenliğini ve yakında işgi geliştirildiğallığını bildirdi. Bu bolsa, bu sahada allı burun ken gülemlik bir ortak fikirinin varlığını gözüp yeridi. Umumən etkanda, oxşumğan usullağı qarmay nurğun dövlətlərinin künsürü rəqəmləşi vatqan dünyada balalarını qoğdaş qoxşaş ortaq bir qeyin məsələgi dostkili vatqanlığa şikara. Türkiyə bu yeni belgelimini bilən Moşundaq dünyavi tərəqiyyatının işçilin oran elib, balalarını rəqəmlik torlanın pasif təsiridin qoğdaşını közləməkdə. Qadirlik anlıqçıla yuqarıda məxsus səhifə namlıq programımızdan bu abdelik sanıda Yusuf Özkır'nın TRT World için yazgan Türkiye'deki ictimai taratku belgelemeleri ve Avrupa taratkularının koş ölçümü serlevilik yazmasını selebilen ortaklaştık. Konu koyup tanışıqallıqına üçün köp rəhmət. Aldığımızdaki hepte yeni bir temi bilen huzurunladı boğulca həmanlığa amallıq yer bolsun.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Türkiye hangi radyo ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Seda.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ikke mange jeg har alt en gjeling og vi er en gjemai du kjenner vi. Jeg har vært det taget og nytt, ankara det taget og vi er halkara vært på en taget sikker. Talam, kaderli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuyu verilişinin Novat'taki sahanına başlayarız. Kuyu verilişimiz 16 metre 17.730 kilogers yığılıklardan gizgü tolkundan günü firden dikkatinizi hüdürleyeriz. Günü firden verilen kuyu verilişimiz Aşkabat vakti bilen saat 7'den 7.30 çenli, Çanağın tenar kalı Türk saat 3'a'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan kayıtadan dinləp bilersiniz. Qadarlı dinleyiciler, kuyu verilişimizin bugünkü sahnenine daşırı yurt haberlerini şeyli hem Türk dünyasının sahna sunuğu da atlı heptelik tapkırlayın gepleşimizi dinləp bilersiniz. Kuyu verilişin bugünkü sahnenine tayarlan ve alıp bariyan Nur Cemal Seyid ve teknik işgərimiz Ali Şahin.

0: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline akygy berilişini habarlar dinleýärsiňiz.
1: Gaderli dinleyiciler, Israilin goşunu sevetleyin hücumlar sebepli esker yetmezçiliginin yüze çıkıp bilecektiğini duyduruyar. Israilin baştavının başlığı Eyal Zamir, doma medyan köp frontlu çakınışıklar sebepli, Israilin goşununu qıysqı vaqtta köp sanlı eskerin gerektiğini aytdı. Knesset komitetine çıkış eden Israilin baştavının başlığı Eyal Zamir, Goşunun ünüsünün Gazada, Livanna ve Eyranna devam eden operasyonları gönüktürlüğünü mealim etdi. Bu beyannamı Haredim adlandırılan ultra pravoslav evreylerin harbi qulluğa alınmağı bilen bağlı dartkınlığın güçlenen günlerine qabat geldi. Kevr frontlarda resmi taydan ilalışık ıglan edilen hem olsa Israilin rehimsizlikleri ve düzgün bozmaları devam ediyar. Gaza flotili Israil tarapından gurulun operasyodan soň Türkiýe geldi. Gaza insanperwer kömegini ýetirmek maksady bilen ýola düşen we Israil tarapından saklanan global flotil Türkiýanyň Marmaris şäherine geldi. Gemi kerbeni aprel ayyna Barcelonadan 38 gaýykdan we 300 dogaly meýletin bilen ýola düşüpdi. Türk resmileri Krit adasından gelen meýletinleriň işleri bilen ýakyndan gyzyklanmagy dowam edýär. Marmaris'te bolsa hukuku hem de lukmançılık tayarlıkları görülüyor. Türkiye'nin kazıları halkara flotil ile bağlı Türk rayetlerinin saklanmağı hem de onların tutsu gidilmeği boyunca derinli işini başlattılar. Kongo Demokratik Respublikası'nda paçıgalı terror hücumu kuruldu. Demokratik Kongo Respublikasının günnugurunu terror guruması dayış bilen ara bağlanşıklı, birleşen demokratik güçler tarapından gurulun terrorçuluklu hücumda 21 adam yok oldu. Resmiler hücumun Ituru velayetinin Biakato ovasını gurulun nugunu ve köp sahne rayetin direksiz yetenliğini mealim etdi. Öylörün ve motosiklerin yakılmağından son köp sahne adam zamun alındı. Birleşen demokratik güýçler Kongonyň günnugyryny uzak ýyllardan beri paýjygaly terrorçylyklu hüjümlerini gurap gelýär. Hytaý bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary söwda gepleşikleri boýunça taýýarlyk görýär. Hytaýyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary derejeli resmileri şu hepde Si Jinping bilen Trampyň arasynda boljak sammitden öň Seulda duşuşýarlar. Hatayın vice premieri Hellefiye'nin Koreya Respublikası'na iktisadi ve sevda puduğu boyunca geçirilecek matlahata katnaşacaktığını beyan etti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının gazını ministri Scott Bessent olsa Pekin'in yön gepleşiklerin geçirilecektiğini etti. Trump'ın sevda dartkınlıklarını, Tayvan meselesini ve geosiyasi düşünüşmezlikleri ileri tutyan yukarı dereceli gepleşikler için Hatay'ı sefer etmeğine karışılıyor. Gaderli dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline okuyup verilişini daşarı yurt haberlerini dinlediniz.

Salam, hormatly dinleyijiler. Bu hepde Tatar teatrny sunuwat ders hökmünde bina eden Beyik Ustad Abdullah Karif barada gurrun ederiz. Ol ýürüýte bilim almazdan özüniň ajaýyp dehini we tertip düzgünlen sahna sunuwatymyzda öz ekolyny döredýän bir ustaddyr. Ol sahnalaşdyran her bir eserlen sunuwatyň ählimi medilini Tatar ruhuyla birleştirip dünya tanıttı. Gelinginde olsa bugün Tatar teatrının atası olan Abdullah Karivar'da söhbet edeli. Abdullah Karif 1886 yılı önkü Çistay diyilen yerin Külbay Morasa ovatına eniden doğulu. Başlangıç bilimini doğulun ovatına alıp 1898 yılı maşap Taktalıda okuwyny dowam etdirdi. 1904-nji ýylda okuwyny tamamlanan soňra gysga wagtyň içinde döwrüň görnükli pikir adamlary bolan Abdullah Tukay we Kamil Mutigi Tuhtafulin bilen tanışyp medeniýet älimine gadam basdy. Onuň sunugat ýoluny hakyky giriş bolsa 1907-nji ýylda Nijni Nowgorod şäherine saýar sunugat işgärleri bilen duşmagy netijesinde boldy. Bu duşukdan soňra ol ömrüni dolduna teatra başladı. 1911-nji ýylda maşap Şark klubunyň çägine ömrüniň ahyryna çenli Kazanda ýaşap Tatar teatryna täze ugur berdi. Tatar teatrynyň ilkinji ýyllaryna Abdullah Karipiň täsiri ören ullur. Onuň iň esasy wezipesi milli ýene ýetirjilik mektebini kemala getirmek we zehinli aktyor düzümini ýetişdirmekdi. Esaslandyrylan her bir milli teatr toparının ödönünü bir düşünceni yerleştirdi. Bu düşünce durmuşun ve duyguların hakikatına esasan yardı. Bu işe hud Karif'in ödü yol açılık etdi. Onun işi hiç hili ansat değerli. Olken beylikli dostları yali denlerin aratına barındı ve yürüte teatr bilimi yoktu. Ama onun ulu zekini vardı. Ören ulu tağallası Selcerci zihini ve iyilikleri kemilleşmek meyli sayesinde teatr dünyasına seyrek duş gelen büyük şahsiyete öğürlü. Karif, giyin köpçülük tarafından ilk ölen aktör hükmünde tanıldı. G. Kamal, İshaki veya Vali'nin eserlerinin ağzı. Esasında Sayar Topor'un ilkinci yıllarına canlandıran Kerim Bağsız Yigit, Hamza Birinci Teatr, Ahmetcan Soğut üçün, Hafız Muhammedcan Şehirimizin Sırları, Siracettin Tuktagayev Bankrot, Zakir Muallim ve Sadık Bay Utonçya'da Gözyaş Yalkeşper onu Gizkavat'ın içinde Tatar Sahna Sunuotu'nun öngduvarcı adımlarının arasına koştu. Ve milli kahramanları canlandırmaktaki ustalığını tasdikladı. Bu rollarda Karif'in hem dramatik okuyuvi, hem de komedya hiyasetli keşberi dürütmekteki üstünlüğü doğru açılıp görküldü. Nedirşah Nerimanov Nedirşah, şehir hakimi Gogol Derinovçi, Prezident Şiller Mekirlik ve Söygü, Elmansur Heyne Elmansur yali dünya belli rolları şoğlu canlandıran sunuot işgari Giyinlerimde çoğur ve pahacağal keşber dövdüp bilecektiğini suğut etdi. Onun dörücülük dünyası şeyli bir giyin divolin dünyanın nuskovi dramaturgiya miratının kaysi rolunu arsanız hem Karif'in çayaklarına sığmacak keşb takmak kıyını. Karif rejissor hükmünde hem tez dövür açan öngdövarcıdır. Başlangıç döwürde ýeketek profesional topar bolan Sayar göçme durmuşda ýaşardy. Toparyň rejissor bolan Karifiň ne durnukly iş ýeri bardy, ne de oýun taýýarlamak üçin amatly mümkinçilikleri. Taýýarlyklary otdy wagonlaryna ýa-da mehmanhana otaklaryna geçirilýärdi. Toparyň özüne degişli bedelleri, keşbere mahsus dikilen egin eşikleri we goşlary ýokdy. Sahnalar bar bolan ýerdäki bedeller bilen tayarlanilerdi. Aktyorlar bolsa sahna öz egin eşiklerle çıkardılar. Şeyle kıyın şertlerde egin eşik sağlaşığı, ışıklandırış, saat ya da efekt ulanmak vardı pikirilmek

kim mümkün deyildi. Sol səbəbli Qarif bütün gücünü və uqibini aktorlarla işləməyə, onları sahnə işçiləri hükmünü oxutmağa və zikinlərini ötürməyə sarf etdi. Tatar rejissorlarının ilkinci tapırına ol aytmaq istəyən fikirlərini bedel ya da texniki tərəlilən dəllə dinə aktorun usatlığına dayanıb tomurcağa yitirdi. Şeylerde Qarif aktorlarını yukarı rahatlık anını ve ahlak düşüncesini kemara getirmek için iyidirli tağalla etdi. Tatar teatrının atasının kurun bu binyadının üstünde halkın tersunotu bina edildi. Sunot işgari için teatr durmuşun manisir. Qarif günlülük oku turgunluşuk işlerine bu şıgarı özüne yol yürülgü edildi. Kerinin əxli ayetiniklerini bilyen ve cemiyet önündeki belent bu dipende düşünyen sunuot işgalarını yetiştirmek istiyerdi. Aşlık, qariplik, izgiderli haybatlar ve korkulu şertlere karamazdan toporun işlerini devam ettiren Qarif, sunuot uğruna özünü kurban edip bilyen, ediyen qiyin emma mertebeli hizmetinin halk için nâhili zirurduğunu çoğur duyan sunuot işgalarını yetiştirmek көттөрнөн келди. Татар театрынын атасынын бугурдакы улгомдойн ишлеринин нетижесинде Саяр топорно Үрөн күчү сунот усаттары жетишти. Онун арман ядаман элин таалаларынын саясында Татар театры кыйска вакыттын ичинде Гизаутдилина, Волская, Болгарская, Ильсая, Таждарова, Арапова, Тинчурин, Султанов, Шамил, Камал, Kamal ve Mangu Şöpyali Pekhim Paykası aktörlerin yıllar toplumuna ögürlü. Bu sonuç işgalarının sahnelaştıran köp sanlı oyunları bedek ve egin eşik yetmeçiliğine karamazdan hakiki rejissorluğun esası şartı olan ansambl yani bütövlük görülgüsünü üstünlüklü yerine yitiriyerdi. Hormat dinleyiciler, bu hepte teatri durmuş yürürlüsü hükmününe kaul edin, sahnada olsa insan ruhunun hakikatini gözden öngde varcı, Abdullah Qarif'in idine erdik. Yokluğun içinde sunuot mektebini dördün bu büyük ustadın ıhlası vardı gurur ettik. Gelecek hepte olsa başka bir sunuot işgarımız ile kaytadan görüşüyen çak, sağ aman kalın.

0: Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Turkcell 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Ma. Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovası.
3: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
15: It Turkiye hangi radio ya?
7: Oldu Radyo Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este é Radio Voz da Turquia.
11: こちらは Turquia no koe radio desu.
3: Zboruva glasot na Turquia.
0: Efirde Turquia ovoz radio.
12: It Turquia hongia radio ya.
6: Oldu radio glas Turquia.
13: Turquia une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туаци чишен гонго дентай.
0: Инджан кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye гаг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио гаяна.
13: Петер шия радио садбури Türkiye скма.
14: Овода Türkiye үни радиосу.
15: Айч радио воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin тети радиосы.
19: Е садай Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo, İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.